mi nerede? Karamaniyat da gelip ki mazına aş, kurdu kurdistanıyla. Uşme forte nu, esik ut vijyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek, bir kevne ve dozeda, o an doza da bernedin. Zilan! Zilan!

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice seri penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutep peşi aşare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek saat emrim be çente.

Ey evina dili min, roniya çavê min, min biriya te gülle, kes kuy soru dera min.

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon Dieu.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Yaşını yaşını hoştu yaşını var içe mani kan yapışını da kali kali. Zahari zahari ciddi gümme gümme bitirin bitirin babi mamuru çama. Nakın ya dedi la işaret edesin az kuşum edeli desim acili cüme desim acorin. Nedi şehirleri bise de reklamın üstünü yeke kurmaca yeke acemme yeke. Ezan usulü asibin raçumir cem yandan ciddi tırken mi diyeke. Benzer abi çabı gül abis mi teyli çapın vereyece porke jenal kandile. Gerdan da rejou da kondere am tabi chartili am bizim sarash ka voice be ben ra taraf de der bazı adı bir gemin eve se havi dina varış gülya. Mesel kadar tavan dedi ki Rami Şan'a gildi ve Levi Şekir'in yanına de Ahmet'i ile terzeyi de hakimi. Şemle de Arabi Haluk'a dedi gerdan ya khab khab ge ber buhara le kerem kim geli havan oldu no çıka varın. Mesel ve terez terez bağı rakua diyem şemle akhiye aluk'a makin rıge vaydil. Vaydil vaydil vaydil. به ظالمه تونو زانی که لو بیسمین یه فریدی را بیشم بیدن کار کار جه دلم علمه حق سالمه تمام از هیشی رو عبداله لدر ایمان فاویده مگه لو بیسمین یه منده سی خوابیده ناورش گولیا بسر خدا توانده کم را میشانه گلده میگولی یا ناغی وحمدی لدر زه

Ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekirli Kes kuy soru deramın.

ve mağmur heçama. Bakın ya dediler işaret edesler, kümeleri dersim acelin, kümeleri majorin. Mediş şehirleri bize vererek kamerun üstünü yeke kurmaca, yeke acama yeke. Ezan-ı sülası bir açımın cemiyen gazeti tırken mi diye kefendir abi çabı gülle biz mi teyli çapın verece por gece ne hakkın dile. Gerdemler acıda kondurayan tabi çartıl ya bilir misin aşka faizi bir vermir antara değerdir vazı bir adı fırı kemin evesi ehvabi dina barış gülya. Mesel kadar tavan dedi ki Rami Şan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanına ve Ahmet'i ile terzeydi hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi geldin ekhep kep geber kuhara le kerem kim geli yabani okun o çıkavurin. Mücid ve tereddütünüz bağırır, kuvvet yapışanın akıyalı kımakin rüke vaydil. Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil. Akhlele, arabe, misurra, sümeyi, rabine, bayi, kurul, bayi, şer, kurul, bayi, garbi, çöpür, rasme, teyegimine. Aziz-i şümini cemiyen, gazi-i acem, emidiye, kapındır, abe, çöpündür, ece, porkeşi, nab, kandile, gerden, zire. Panani doktora ki devlet ecvedatı ya çantaki destana kut ya hiyalu

ey evina dilimin Roniya çavimin Mündiriya tekinde Kes kuy sur deranın.

0: Gözüm alem harap. Ey dilbera gerdan vatif, ve nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve ran azim alem harap. Ey dilbera gerdan zucac, ve nazika misle zucac, kamet ji reyhana kıraç, ve ran azim alem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine kirim batal, veyran ezim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malım harap. Ey dilbera gerden zirav, dem şişeya teyji gulav, ey doktore beş nazrav, veyran ezim malem xrab. Cavan guhildine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de bqeste, veyran ezim malem xrab. Dübe qeste min dukuji, dübe kefra dil nosuji, gelek sutim girim rüji, veyran ezim malem xrab. Gelek sütüm, girim kebap, girye bimin sed renk kırap, ya leyteni kunru tırap, veyran ezim malım kırap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur, behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırap. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat hoş. Ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malım harap. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe tkamer. Eşka muhubet amin liser, veyran ezim malım harap. Sutum braştım bi hesap, lipirsi bu girme kebap. Girye bimin sed renk azap, veyran ezim malım harap. Sübhan ji şahı bitini, Halek ri hala gerdeni, ez din girim berdam dini, veyran ezim malım harap. Eşka mecaz peyda buye, irolimin dijvar buye, hivit kim hakikiye, veyran ezim malım harap.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: rouge, l'ombre rouge. Mon Dan.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdem isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kırım da sakın kapışacak o sizi. Bela kadar hapçay koş bu kirli de çöke. Haydi kırım haydi.
2: La bela kirli hani ma hapçay. Kalisi mi gıhı gıhı.
3: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta dhuka, şuf şnur.